0: 满是苦涩，一个美满悠悠。我听见你哦的可怜感的书买的多有流泪。人家男女色的可怜感的无可怜可是有流泪。一般我的一般我的可怜感的应该是有流泪。不是来的很我的不对。谁感的应该是有流泪。
1: juda chiroyli ijro, juda ham yurakka yetib boradi. Mana shuni yurakdan ijro etilgan har bir qo'shiq, har bir ijro yurakka yetib boradi. Shunchaki ijro etilganlar quloqdan nariga o'tmaydi. Biz esa bu yurak taronasini eshitamiz G'aybulla Tursunovdan va keyin yana davom ettiramiz. 98

0: Oydod qaramasin. Kitofam 98-9 sentyabr sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba nasib etsin. Kechki efirlarimizni, kechki shoularimizni boshlaymiz. Hammaga bir bora assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin. Shirin G'ofurova mikrofon oldida va 9 soatlik trafik shou boshlandi.
1: 98.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Hit FM. Global. Transformация.